bi aaya bay jeex fa leen yéenewa an tusibu moo xayrun lakum ila axiri yi yu bari yuy tegtale ni soo mënee woor woor a gën yu bari yu koy tegtale yoo xam ni day wax ni soo mënee woor woor a gën lu tax daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na mënatoo am beneen weeru koor lan lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënatoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mel xëy am duñ ko amaat.